Meçi bir ister diwa palende fük yatana toy pijaren ma vaçi pijaren ma meçi bir ister kodi hoy vivon romsi çi meçi bir ister diwa pakodi hoy mesim rom met ister ile pativa ile budbak saçi pezor bir şalav lenge hay savora jeninge.